0: tarafında sunu ilk parça olsun. Zindigi yani söz geçeceğim o söyledi. Her lamaha bocu kırarlar. Abi baktıkı sunu. Yiğit yere götürmeye zıcağı oradan ara. Karısı doğurdu. Doğurdu sunu. Acak bir bakı ya.
1: Kesin doğru. Kesin özellikle samahat. Bu çiçeği de daha.
0: Samahat, samahat. Kırmayız. Ya, ya hesaman dedi. Kıtan sana ortuk. Bildiğin gözlerine gidip spor diye dedi. O da o güzel. Peki, bu ne şey ya? Kardeşim, hamidim. Ya, mille de silahın sekretanesi. Şerfa, kurban şimdi.
1: Kardeşim.
0: Şimdi.
1: Kardeşim. Bu da çoğu kısmı.